0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüz aydın olsun. Radyoya kulak vermiş olan siz değerli dinleyiciler. Çok güzel, çok keyifli, huzur dolu, mutluluk dolu bir gün olması temennisiyle bu sabahki programımıza başlıyoruz. Stüdyoda mikrofonların başında ben Bedriye Kalis ve karşımda rejide arkadaşımız ses yönetmeni Boyan Todorov ile birlikte güzel bir program olmasını niyet ettik ve hemen güzel mi güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok.

Sevgili dinleyiciler, bu sabah yayınımızda ilk olarak mikrofonu can kurtaranlara uzatacağız. Ve suya yakın bulunan herkesin uyması gereken plaj güvenliği kurallarına dikkat çekeceğiz. Bu konu özellikle yaz aylarında daha çok gündeme gelir. Ancak suya yakın olduğumuz her an aklımızda olması gerektiğine inandığımızdan sizlerle paylaşmak istedik. Devamında ise evcil hayvanlar hakkında bir konumuz olacak. Köpeklerin insanların en iyi ve en sadık dostları olduğu söylenir. Köpek sevgisi kadar kayıtsız olan başka bir sevgi az bulunur. Evcil hayvan sahipleyen kişilere birçok sorumluluk düştüğünü unutmamak gerekir. Evinde köpek veya kedi besleyenlerin günlük iş ve aktivitelerini planlarken dört patili dostlarının rutinini göz önünde bulundurması normal bir şeyken, tatil döneminde hayvanların emanet edileceği birini bulmak zor oluyor. Bu konu özellikle yaz döneminde Şumen'de sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Şumenliler ne gibi çözümler buluyor? Ailenin tüylü fertleri kimlere bırakılıyor? Benera Şumen Radyosu muhabiri Evelina Ivanova'nın bu konudaki röportajını dikkatinize sunacağız. Hadi bir şarkı arası verelim ve hemen ardından konularımıza geçelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, suda kurtarma uzmanı olup uzun yıllardır su ortamında güvenlik alanında çalışan ve Life Saving Bulgaria temsilcisi olan Vasil Zagorchev, Benere Hristobotev programına konuşurken suya yakın bulunan herkesin uyması gereken esas kuralları hatırlattı.

0: Курнон пляж ве хавузлери тержих единес.
1: Посещаваме винаги охранявани плажове и плувни басейни.
0: İnsanlara tavsiyemiz her şeyden önce korunan plaj ve havuzları ziyaret etmeleridir, diyen uzman şöyle devam etti. Nedeni basit olmakla birlikte hayati önem taşıyor. Can kurtaranların varlığı ve sağlık hizmetinin verilmesi korunan yerlerdeki güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Korunmayan alanlarda son derece dikkatli olun. Zagorçev özellikle korunmayan yerlerde suya girmeyi göze alanlara çağrıda bulundu. Yalnız gitmeyin ve yanınızda mutlaka telefon bulundurun. Olay olursa eğer hemen 112 acil telefon hattını arayın. Bu ortamda profesyonel yardımın olmaması feci sonuçlara yol açabilir dedi. Sağlık durumu farkındalığı önemli. Suya girenlerin sağlık durumunun önemine dikkat çeken Zagorçev, küçük çocuklara kendilerini nasıl hissettiklerini takip etmeleri ve kötü hissettiklerinde bunu paylaşmaları öğretilmeli dedi ve şunu ekledi. Yetişkinler ve özellikle de kronik hastalığı bulunanlar plaja sabahın erken saatlerinde gitmeli, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve en azından şapka takmalıdır diyen can kurtaran, istatistik verilerine göre suda yaşanan olayların büyük bir bölümünün enfarktüs ve inme sebebiyle meydana geldiğini vurguladı. Çocukları bir an olsun gözden kaçırmayın. Yetişkinlere seslenen uzman, çocukları bir dakika olsun gözetimsiz bırakmayın dedi ve feci kazaların birçoğunun devamlı gözetim gibi basit bir kuralın uygulanması yoluyla önlenebileceğinin altını çizdi ve önemli bir noktaya dikkat çekti.
1: Aktivna grija na predrojitelya ili roditelya.
0: Refakatçi ya da ebeveyn, 5 yaş gibi küçük yaşta olan çocuğa bir el mesafede durmalı. Çocuğu uzaktan izlememeli. Daha büyük çocuklara da gereklilik durumunda yardım edebileceğimiz mesafede olmalıyız. Sonuçta can kurtaran ebeveyn veya refakatçinin yerine geçmiyor. İstatistik verilerine göre son 4 yılda Bulgaristan'da yıllık 100 kadar boğulma olayının kayıtlara geçtiğini belirten Zagorçev, son 1 yılda yarısı kadarının deniz plajlarında, yani çoğunlukla can kurtaranların bulunduğu yerlerde meydana geldiğine dikkat çekerek, bunun güvenlik gerekliliklerinin

kötü sayıldığı anlamına geldiğini söyledi. Gereksiz yere kahramanlık yapmayın. Kurtarma uzmanı gereksiz hazırlığı bulunmadan boğulmakta olanları kurtarmaya atılan kişilere uyarıda bulunarak can kurtaran eğitimi almış değilseniz hayatınızı riske atmadan yardım arayın sözlerini kullandı. Boğulmakta olan ipe sarılır. Sözü boşuna söylenmiş değildir. Stres altında olan kişinin gücü kat be kat arttığı için boğulmakta olan kendini kurtarmaya çalışanı da boğabilir. Bu durumda en yakın can kurtaran kulesinden yardım istenmeli. Korunmayan bir plaj ise 112 acil telefon hattı aranarak olay mümkün olduğunca somut şekilde anlatılmalıdır diyen uzman, yine de bir şekilde yardım etmek isterseniz yardım gelinceye kadar zaman kazanmak adına 5 litrelik su şişesi veya bidon gibi suda yüzen bir nesnenin su üstünde kalabilmesi için kişiye uzatılmasında fayda olduğunu belirtti.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Paka. Değerli dinleyiciler, köpekler insanın en iyi ve en sadık dostu olarak bilinir. Köpek sevgisi kadar kayıtsız ve şartsız olan başka bir sevgi olmadığı söylenir. Bununla birlikte hayvan sahipleyen kişilere birçok sorumluluk düşer. Evinde köpek ya da kedi besleyenlerin günlük iş ve aktivitelerini planlarken dört patili dostlarının rutinini göz önünde bulundurmaları normal bir şeyken, tatil döneminde hayvanların emanet edileceği birini bulmak hiç de kolay değil. Bu konu yaz döneminde Şumen'de sosyal medyada sık sık gündeme geldi. Şumenliler ne gibi çözümler buluyor? Ailenin tüylü fertleri kimlere bırakılıyor? Bu konuda Benere Şumen Radyosu muhabiri Ivelina Ivanova'nın yaptığı röportajı dikkatinize sunuyoruz.

0: Bulgaristan'ın çoğu şehrinde olduğu gibi, Şumen'de de ailenin dört patili fertlerinden ayrı tatil modelleri çok değildir. Seçenekler eş dostla sınırlı kalıyor. Sahipleri deniz veya dağ tatili yaparken ya da yurt dışında seyahat ederken çoğu köpekler ninelerin evinde kalıyor.
1: Baba go gleda po prinsip ili nyakoy priyatelka ili rodnina, zashtoto v Shumen.

0: çoğunlukla ninem bakıyor ya da arkadaş ve akrabalarda kalıyor. Şümen'de evcil hayvanların bırakılabileceği bir yer yok. Bundan 7 yıl önce aldığımız köpeğimize en çok 3 günlüğüne birine baktırdık. Köpeği nineme bırakırken içim rahat ama tanımadığım kişilere emanet etmem gerekirse rahat olacağımı düşünmüyorum. Aileye bağlı olduğu için ayrılınca çok üzülüyor. Yemekten kesilip kapıda bekliyor diyen köpek sahibi kadın, köpeğinizi otelde bırakır mısınız sorusu üzerine şöyle cevap verdi.
1: Bih pozvala v krajnjem slučaju.
0: Otel hizmetinden kaçınılmaz gereklilik durumunda faydalanırım. Bu durumda oteli ve sağlanan şartlar ve bakımı titizlikle incelerim. Daha önce köpeğini bırakan kişilerin görüşlerini alırım. Kolay kolay bırakmam diyen Şumenli kadın, köpek sahibi olanların uzun süreli tatil lüksü bulunmadığını belirtti ve köpek bebek benzetmesini yaptı. Bebek gibidir. Ya bebeğini alıp tatile gidersin ya da evde durursun. Tatili dört patili çocuğuyla birlikte geçirmekten yana tercih yapanlar ise hayvan dostu bir yer bulmak zorunda. Bu durumda köpek bagajının hiç de az olmadığı göz önünde bulundurmak gerekir. Tüylü arkadaşını yanına almayı düşünmeyenlerin durumu da zor. Köpeğimiz var. Geçen yıl onunla Yunanistan'a tatile gittik. Zavallı hayvan büyük eziyet çekti. Saat 12 ile 16 arasında hiçbir yere gitmedik. Otel odasında durduk. Bu yıl köpeği kızımıza bırakacağız. O da işe köpekle birlikte gitmek zorunda kalacak. Önceki yıllarda ise yurt dışında yaşayan annemin gelip bakmasını istemiştim. Sağ olsun yaşlı olsa da ihtiyaç olduğunda bizi kırmıyor. Köpeğimiz bize alışık olduğu için ayrı kaldığında morali bozulur. En az 3 gün mama ve sudan kesilir. Ama sonuç itibariyle en azından ev değiştirmediği için ayrılık dönemini biraz daha kolay atlatır. Köpek otelinin bulunmadığı Şumen'de yaz döneminde yakın ve uzaktan nineler, komşu ve arkadaşlar seferber ediliyor. İki kuyruklusu bulunan bir kadın radyomuza konuşurken şunları paylaştı. Köpeklerimi annemin yanına bırakıyorum. O bakıyor. 2-3 günlüğüne ayrılmam gerekirse Varna'da otelde kalıyorlar. Otelden memnunum. Her gün videolar gönderip yiyip yemediklerini, uyuyup uyumadıklarına dair beni bilgilendiriyorlardı diyen iki köpek sahibi, köpekleri gerek annesinin yanında gerekse de otelde kalsın her iki durumda içinin rahat olduğunu söyledi. Röportaja katılan ve iki kedi sahibi olan kadın da 19 yıldır dört patilileri arkadaşlarına bırakıp gönül rahatlığıyla tatil yaptığını anlattı. İnsanın evcil hayvanı olursa, hele de kedisi olursa, tatille ilgili her şeyi ayarlamak zordur. Çünkü kediler evine bağlıdır. Çareyi yokluğumda kedi bakımını eş dosta yaptırmakta buldum. Çok şükür bunu yapan arkadaş ve akrabalarım var diyen kadın, kedilere baktırıp evden 20 gün ayrı kaldığını paylaştı. Ayrı kaldıklarında üzülüp üzülmediklerini eve dönünce pisilerin davranışlarından anladığını söyleyen kedi sahibi şöyle konuştu. Genelde ilk başta biraz küskün olurlar. Kedilerin insanları sahiplendiklerini düşündükleri söylenir. Küskünlükleri uzun sürmez. Apartman dairesinde yaşıyorum. Büyük bela hiç yapmadılar dedi. Yaz tatili günlerinde ayrı kalmak hem hayvanlar hem de sahipleri için bir sınama olduğu kesindir. Bu sınamayı atlatmak için en önemli olanı her şeyi iyice düşünüp planlamak ve sevdiklerimizi emin ellere teslim etmektir.

Pazar'da sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bundan sonraki dakikalarda yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler dinleteceğiz.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına her birinize güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Bilana ile birlikte yine dop dolu bir programla sizlerleyiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zamanda çok ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Ama bu yolculuk için ne bavul hazırlamamız gerekiyor ne de bir vasıtaya binmemiz. Çünkü bugün yaklaşık 150 yıl öncesine gideceğiz. Bugünkü kahramanımız otomobil.

Bugün dünyanın hemen her yerinde otomobilleri görüyoruz. Sabah okula giderken, markete giderken, tatile çıkarken, hatta ambulanslar, itfaiye araçları, polis otomobilleri, hayatımızın neredeyse her anında onlar bizimle. Peki hiç düşündünüz mü? İlk otomobili kim yaptı? Arabalar ortaya çıkmadan önce insanlar nasıl yolculuk ediyordu? Bugün kullandığımız otomobiller bu haline gelene kadar neler yaşandı? İşte bugün bütün bunları birlikte öğreneceğiz. Ama önce küçük bir hayal oyunu oynayalım. Sabah uyandınız, okula gitmeniz gerekiyor fakat dünyada hiç otomobil yok. Otobüs yok, kamyon yok, motosiklet yok, hatta traktör bile yok. Sizce ne olurdu? Belki yürürdünüz, belki bir ata binerdiniz, belki de yük taşımak için at arabası kullanırdınız. Çünkü bundan yaklaşık 200 yıl önce insanların büyük bölümü gerçekten de böyle yolculuk ediyordu. Tabii bütün bunların temelinde çok eski bir buluş vardı. Tekerlekler. Bilim insanları tekerleğin yaklaşık 5500 yıl önce kullanılmaya başladığını düşünüyor. İnsanlık tarihindeki en önemli icatlardan biri olarak kabul ediliyor. Çünkü tekerlek olmasaydı bisiklet olmazdı, tren olmazdı, otomobil olmazdı. Hatta uçakların iniş takımlarında bile tekerlek bulunmazdı. Yani bugün anlatacağımız büyük hikaye aslında küçücük bir tekerlekle başladı. Fakat bizim asıl kahramanımız biraz sonra sahneye çıkacak.

Şimdi takvimleri çevirelim. Yıl 1885. Yer Almanya. Sessiz bir atölye. Masaların üzerinde demir parçaları, vidalar, dişliler, borular ve elinde yağlı aletlerle çalışan genç bir mühendis. Adı Karl Benz. Karl Benz'in aklında herkese çok tuhaf gelen bir fikir var. O, at olmadan gidebilen bir araba yapmak istiyordu. Bugün bunu duyunca bize çok normal geliyor. Çünkü sokaklarda binlerce otomobil görüyoruz. Ama o günlerde insanlar buna inanmakta zorlanıyordu. Çünkü herkes şöyle düşünüyordu. Bir araba ancak at çekerse gider. Motor diye bir şey henüz çok yeniydi. Kimse böyle bir aracın gerçekten çalışabileceğine inanmıyordu. Karl Benz ise pes etmiyordu.

etmedi. Geceleri geç saatlere kadar çalışıyordu, motorunu tekrar tekrar söküyor, yeniden takıyordu. Bazen motor çalışmıyordu, bazen parçalar kırılıyordu, bazen saatlerce uğraştığı halde otomobili hiç hareket ettiremiyordu. Ama Carl Benz vazgeçmedi. Çünkü büyük buluşlar bazen yüzlerce denemenin sonunda ortaya çıkar. Sevgili çocuklar, sizce başarılı insanların en önemli özelliği nedir? Çok zeki olmaları mı? Belki. Ama bundan daha önemli bir özellik vardır. Pes etmemeleri. Carl Benz de işte böyle bir insandı. Her başarısız denemesinde yeni bir şey öğreniyor, sonra tekrar deniyordu. Carl Benz'in yaptığı ilk otomobil 4 değil, 3 tekerlekliydi mesela. Çünkü 3 tekerlekle direksiyon sistemini yapmanın daha kolay olacağını düşünmüştü. İlk otomobilin kapıları yoktu, camları yoktu, kliması yoktu, radyosu yoktu, hatta tavanı bile yoktu. İlk otomobil saatte yaklaşık 16 kilometre hız yapabiliyordu. Bugün bir çocuk bisikletiyle buna yakın hızlara ulaşabiliyor. Fakat o dönemde insanlar için bu inanılmaz bir hızdı. 1886 yılında Carl Benz yaptığı otomobil için resmi patent aldı. Bugün birçok tarihçi bu tarihi modern otomobilin doğum günü olarak kabul ediyor. Ancak ilginç bir sorun var. İnsanlar bu yeni aracı satın almak istemiyordu çünkü kimse onun gerçekten uzun yollar gidebileceğine inanmıyordu. Bazıları bu makine biraz sonra bozulur diyordu. Bazıları ise at olmadan araba mı olur diye gülüyordu. Carl Benz yaptığı buluşa güveniyordu ama bunu insanlara nasıl göstereceğini bilemiyordu. Tam o sırada hikayemizin en cesur kahramanı sahneye çıktı, Bertha Benz. Bertha yalnızca Carl Benz'in eşi değildi, aynı zamanda onun en büyük destekçisiydi. Otomobilin başarılı olacağına herkesten daha çok inanıyordu ve bir sabah kimsenin beklemediği cesur bir karar verdi.

Şimdi yıl 1888. Sabahın erken saatleri. Karl Benz henüz uyuyordu. Bertha sessizce garaja gitti, iki oğlunu yanına aldı ve Karl'a haber vermeden otomobili çalıştırdı. Evet sevgili çocuklar, dünyanın ilk uzun otomobil yolculuğu böyle başladı. Bertha'nın amacı yalnızca annesini ziyaret etmek değildi. O bütün insanlara otomobilin gerçekten işe yaradığını göstermek istiyordu. Yaklaşık 106 kilometrelik bir yolculuğa çıktı. Bugün bu mesafe bize kısa gelebilir ama o günlerde bu gerçekten büyük bir cesaretti. Çünkü yollar bugünkü gibi asfalt değildi. Taşlıydı, çamurluydu, tozluydu. Üstelik otomobil bozulursa yardım isteyebileceği bir tamirci de yoktu. İnsanlar bu garip aracı görünce şaşkınlıkla durup izliyorlardı. Bazıları el sallıyordu, bazıları korkuyla kenara çekiliyordu. Çünkü daha önce böyle bir araç görmemişlerdi. Fakat yolculuk sırasında beklenmedik bir sorun yaşandı. Yakıt azalmaya başladı. Bugün olsa hemen bir benzin istasyonuna giderdik. Ama o zamanlar benzin istasyonu diye bir yer yoktu. Çünkü ortada neredeyse hiç otomobil yoktu. Peki Bertha ne yaptı? Yakındaki bir eczaneye gitti. Evet, yanlış duymadınız. Bir eczaneye. Çünkü otomobilin kullandığı yakıt o yıllarda küçük şişeler içinde eczanelerde satılıyordu. Yolculuk devam etti ancak bu kez yakıt borusu tıkandı. Motor durdu. Telefon yok, tamirci yok, servis yok. Bertha hemen saçındaki metal tokayı çıkardı ve onunla yakıt borusunu temizledi. Motor yeniden çalıştı. Bir süre sonra frenler aşındı. Bu kez bir ayakkabıcının dükkanına uğradı. Ayakkabıcıdan aldığı kalın deri parçaları frenlere yerleştirdi. Böylece yolculuğa güvenle devam edebildi. Bertha yalnızca otomobili kullanmadı. Yol boyunca karşıladığı bütün sorunları dikkatle not etti. Eve döndüğünde Karl Benz'e şunları söyledi. Yakıt deposunu büyütmeliyiz, frenleri güçlendirmeliyiz, yokuşlarda daha güçlü bir vitese ihtiyacımız var. Böylece Bertha Benz tarihin ilk otomobil test sürücüsü olmuştu. Bu yolculuk gazetelerde büyük ilgi gördü. İnsanlar artık otomobilin gerçekten uzun yollar gidebileceğini gördüler ve otomobile olan güven yavaş yavaş artmaya başladı. İşte sevgili çocuklar, bugün kullandığımız milyonlarca otomobilin hikayesinde Bertha Benz'in cesur yolculuğunun çok önemli bir yeri vardır. Otomobilin önünde hala büyük bir engel vardı. Otomobiller çok pahalıydı. Sadece zengin insanlar satın alabiliyordu.

Sevgili çocuklar, biraz önce Carl Benz'in ilk motorlu otomobili nasıl geliştirdiğini ve Bertha Benz'in cesur yolculuğunu öğrendik. Peki sizce bundan sonra ne oldu? Artık herkes otomobil kullanmaya mı başladı? Hayır. Çünkü ortada çok büyük bir sorun vardı. Otomobiller gerçekten çok pahalıydı. Öyle pahalıydılar ki yalnızca çok zengin insanlar satın alabiliyordu. Bugün nasıl herkesin evinde bir buzdolabı ya da televizyon varsa otomobiller de o kadar yaygın görünüyor. Ama bundan 100 yıl önce durum hiç de böyle değildi. İşte tam bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç bir mühendis farklı bir fikir geliştirdi. Adı Henry Ford. Henry Ford çocukluğundan beri makineleri çok seviyordu. Saatleri söküyor, oyuncakları tamir ediyor, çiftlikte kullanılan makinelerin nasıl çalıştığını merak ediyordu. Büyüdüğünde ise aklında tek bir hayal vardı. Otomobil yalnızca zenginlerin değil, herkesin kullanabileceği bir araç olmalı. Ama bunun için otomobillerin hem daha hızlı hem de daha ucuza üretilmesi gerekiyordu.

Peki Henry Ford bunu nasıl başardı? O zamana kadar otomobiller tek tek yapılıyordu. Bir usta onu otomobilin başına geçiyor, bütün parçaları sırayla monte ediyor, iş bitince diğer otomobile geçiyordu. Bu yöntem çok zaman alıyordu. Henry Ford ise bambaşka bir çözüm düşündü. Ya otomobil hareket etsin, işçiler yerinde dursun. İşte bugün üretim bandı dediğimiz sistem böyle ortaya çıktı. Bunu küçük bir örnekle düşünelim. Diyelim ki okulunuzda 100 tane sandviç hazırlanacak. Bir kişi bütün sandviçleri tek başına hazırlarsa çok yorulur ve çok zaman alır. Ama biri ekmeği keserse, diğeri peyniri koyarsa, bir başka domatesleri yerleştirirse, son kişi de paketlerse iş çok daha hızlı biter. Henry Ford'un fabrikasında da otomobiller böyle üretilmeye başladı. Otomobil bant üzerinde yavaş yavaş ilerliyor. Her işçi yalnızca kendi görevini yapıyordu. Böylece hem üretim hızlandı, hem de maliyet düştü. Henry Ford'un geliştirdiği üretim sistemi sayesinde bir otomobilin üretim süresi yaklaşık 12 saatten 1,5 saate kadar düştü. İlk yıllarda Ford otomobillerinin çoğu siyahtı. Peki neden? Çünkü siyah boya

Artık otomobiller daha çok üretilmeye başlanmıştı. Yollarda her geçen gün daha fazla araç vardı. İnsanlar daha hızlı yolculuk ediyordu. Şehirler büyüyordu, yeni yollar yapılıyordu. Ama bununla birlikte yeni bir sorun ortaya çıktı. Trafik kazaları. İnsanlar bu kez şunu düşünmeye başladı. Otomobilleri nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Şimdi size bir soru soracağım. Otomobile bindiğinizde ilk yaptığınız şey nedir? Evet, emniyet kemerinizi takmak, öyle değil mi? Peki neden? Sadece kural olduğu için mi? Hayır, hayat kurtardığı için kemer takıyoruz sevgili çocuklar.

0: İnsanlar büyük bir kuvvetle öne doğru savruluyordu. 1959 yılında İsveçli mühendis Nils Bohlin bugün kullandığımız 3 noktalı emniyet kemerini geliştirdi. Bu buluş sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. En güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu buluşun patentini alan firma bunu yalnızca biz kullanalım demedi. Tam tersine, diğer bütün otomobil üreticilerinin de ücretsiz kullanmasına izin verdi. Çünkü insanların hayatı her şeyden daha değerliydi. Yapılan araştırmalar emniyet kemerlerinin trafik kazalarında hayat kurtaran en önemli güvenlik sistemlerinden biri olduğunu gösteriyor. Kısa mesafelerde bile emniyet kemeri takmak çok önemlidir sevgili çocuklar. Kazalar yalnızca uzun yollarda olmaz. Çocuklar için özel çocuk koltukları kullanılmasının nedeni ise onların vücut yapısını daha iyi korumalarıdır.
1: Ey ufaklık, arabaya binme zamanı. Tatlım, anneye gel bakalım. Kemerini takacağım. Canım, emniyet kemeri seni güvende tutar.

0: Korur.
1: Eskiden otomobillerde emniyet kemeri yoktu. İnsanlar bunun gerekli olmadığını düşünüyordu. Fakat bilim insanları ve mühendisler kazaları inceleyince çok önemli bir şey fark ettiler. Kaza sırasında

0: 언니 짐.
1: 스크트트는 이라 살른 자스.
2: 와우, tüm setler var. Tatlım araba koltuğunda güvendesin sen.
0: Oturmak istemiyorum araba koltuğunda.

0: geldik.
1: Peki arabalarda bulunan hava yastıkları nedir biliyor musunuz? Adı yastık ama aslında uyumak için değil. Hayat kurtarmak için varlar. Bir otomobil kaza yaptığında hava yastıkları göz açıp kapayıncaya kadar açılır. Sürücünün ve yolcuların başını korumaya yardımcı olur. Bugün birçok otomobilde yalnızca ön tarafta değil, yanlarda hatta perde şeklinde açılan hava yastıkları bile bulunuyor. Otomobil üreticileri yalnızca bununla da yetinmedi. ABS fren sistemi geliştirdi. Kaymayı önleyen elektronik sistemler icat edildi. Bazı otomobiller önündeki aracı fark edip kendi kendine fren yapabiliyor artık. Bazıları şeritten çıkınca sürücüyü uyarıyor. Bazıları park ederken direksiyonu kendi çeviriyor. Her yıl otomobiller biraz daha güvenli hale geliyor.

Zıpla zıpla. Peki sevgili çocuklar, yollarda binlerce otomobil olunca başka neye ihtiyaç duyuldu dersiniz? Elbette trafik kurallarına ve trafik ışıklarına. İlk trafik ışıkları bundan yaklaşık 150 yıl önce kullanılmaya başlandı. İlk örnekler bugünküler gibi elektrikli değildi. Gaz lambalarıyla çalışıyordu. Daha sonra elektrikli sistemler geliştirildi. Bugün ise dünyanın neresine giderseniz gidin 3 renk aynı anlamı taşır. Kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil geçebilirsin. Farklı ülkelerde farklı diller konuşulsa da trafik ışıkları herkesin anlayabildiği ortak bir dil gibidir.

Sevgili çocuklar, otomobiller her geçen yıl daha güvenli oldu. Ama bilim insanları burada da durmadı. Bu kez akıllarına bambaşka bir fikir geldi. Acaba otomobiller benzin yerine elektrikle çalışabilir mi? Daha az yakıt kullanabilir mi? Doğayı daha az kirletebilir mi? İşte bu sorular bizi yeni bir döneme götürüyor. Elektrikli otomobillere. Şimdi size ilginç bir soru soracağım. Elektrikli otomobiller sizce ne zaman ortaya çıktı? Belki çoğunuz şöyle düşündünüz: son yıllarda. Aslında cevap hayır. Elektrikli otomobiller sandığınızdan çok daha eski. Yaklaşık 1800'lü yılların sonlarında.

da şehirlerde elektrikle çalışan otomobiller kullanılmaya başlanmıştı. Yani otomobilin ilk yıllarında hem benzinli hem de elektrikli modeller vardı. Peki öyleyse neden uzun yıllar boyunca benzinli otomobiller daha çok kullanıldı? Çünkü o dönemde piller bugünkü kadar güçlü değildi. Elektrikli otomobiller kısa mesafe gidebiliyordu. Şarj edilmeleri uzun sürüyordu. Bu yüzden insanlar uzun yolculuklar için benzinli otomobilleri tercih etmeye başladı. Elektrikli otomobiller ise uzun yıllar boyunca geri planda kaldı. Aradan uzun yıllar geçti. Bilim insanları daha güçlü bataryalar geliştirdi. Bilgisayar teknolojisi ilerledi. Şarj istasyonları yaygınlaşmaya başladı ve elektrikli otomobiller yeniden hayatımıza döndü. Bugün birçok ülkede sessizce ilerleyen elektrikli otomobilleri görebiliyoruz. Belki siz de yollarda görmüşsünüzdür. Motor sesi neredeyse hiç duyulmaz. Bu yüzden ilk kez gören insanlar bazen şaşırıyor. Peki elektrikli otomobiller yakıtlarını nereden alıyor? Telefonlarımızı nasıl şarj ediyorsak, elektrikli otomobillerde özel şarj istasyonlarında bataryalarını dolduruyorlar. Artık birçok ülkede alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve otoyolların dinlenme tesislerinde şarj istasyonları bulunuyor. Teknoloji geliştikçe şarj süreleri de kısalıyor.

Sevgili çocuklar, peki sizce geleceğin otomobilleri nasıl olacak? Haydi biraz hayal kuralım. Belki direksiyon olmayacak. Belki otomobil sizin sesinizi tanıyacak. Siz yalnızca beni okula götür diyeceksiniz. O da yolu kendi bulacak. Bugün bunun ilk örneklerini görmeye başladık bile. Bazı otomobiller park ederken direksiyonu kendileri çeviriyorlar. Bazıları önündeki aracı takip ediyor. Bazıları şeritten çıktığınızda sizi uyarıyor. Bazıları ise sürücünün dikkatinin dağıldığını anlayıp mola vermesini öneriyor. Bütün bunları sağlayan şey ise gelişmiş bilgisayarlar, kameralar ve sensörler. Ancak tamamen sürücüsü

Yarış otomobillerin her yerde güvenle kullanılabilmesi için mühendisler hala çalışmalarını sürdürüyor. Peki ya uçan otomobiller? Filmlerde sık sık görüyoruz. Gerçek hayatta da bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bazı şirketler kısa mesafelerde havalanabilen araçlar geliştiriyor. Fakat bunların günlük yaşamda yaygın olarak kullanılabilmesi için güvenlik, hava trafiği ve yasal kurallar gibi çözülmesi gereken birçok konu var. Belki siz büyüdüğünüzde gökyüzünde otomobiller göreceksiniz. Kim bilir? 1, 2, 3, 4. Oh!

Sevgili çocuklar, bugün birlikte yaklaşık 150 yıllık bir keşif yolculuğuna çıktık. Küçük bir atölyede başlayan bir hayalin nasıl bütün dünyayı değiştirdiğini gördük. Carl Benz'in hayali, Bertha Benz'in cesareti, Henry Ford'un üretim fikri, bilim insanlarının geliştirdiği güvenlik sistemleri ve bugün geleceği şekillendiren elektrikli otomobiller. Hepsi bize çok önemli bir şey öğretiyor. Büyük buluşlar, büyük hayallerle başlar. Ama yalnızca hayal kurmak yetmez. Çalışmak, merak etmek, soru sormak ve vazgeçmeden çalışmak gerekir. Belki şu anda bizi dinleyen çocuklardan biri geleceğin en güvenli otomobilini tasarlayacak. Belki çevreyi hiç kirletmeyen yeni bir ulaşım aracı geliştirecek. Belki de bugün henüz hayal bile edemediğimiz bir buluşa imza atacak. Çünkü bütün büyük keşifler kendime bir soru sordum diyen insanların sayesinde ortaya çıktı. Siz de merak etmeye devam edin. Kitap okuyun, araştırın, yeni şeyler öğrenin. Kim bilir, belki geleceğin mucidi siz olacaksınız. Bir sonraki programımızda yepyeni bir keşif yolculuğunda yeniden buluşuncaya kadar

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya merhaba demeden yine huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sizlere huzurlu ve güzel akşamlar diliyoruz ve programımızı dinlediğiniz için size teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, halk takviminde hasat dönemi en önemli dönemlerden, en önemli günlerden sayılır diyebiliriz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde hasat dönemi buğday, tahıl hasadı başlamış bulunuyor. Ne demiş atalarımız? Yıl var, günü besler, gün var, yılı besler. İşte o günlerden bazılarını şu anda yaşıyoruz. Veya başka bir atasözüne değinecek olursak, yazın başı pişenin, kışında aşı pişer demişler. Bizler de bu programımızda hem başlayan tahıl hasadını hem de dikkat etmemiz önemli tedbirlere dikkatlerinizi çekmeyi düşünüyoruz ve ayrıca değerli dinleyiciler, bir dönemler özellikle yeni şarkılar dediğimiz ve özellikle sosyalizm döneminde işte emeğe adanan şarkılara yer vereceğiz bu akşam. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli dinleyiciler, bu yıl buğday toplama kampanyasının başlaması hem üreticilerin hem tüketicilerin iyimser olmasına vesiledir. Küresel güvensizlik bağlamında ekmek, ulusal güvenlik sembolü olmaya devam ederken, bu yılki tahıl hasadına ilişkin yapılan ilk tahminler yüzleri güldürüyor. Uzmanlara göre buğday kalitesinin yüksek düzeyde olduğunu, hasat miktarı beklentilerinin ise 6 milyon tonun üzerinde, yani ülkenin rızkını sağlamak için yeterli olduğunu belirten Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva, Bener'e konuşurken şunları söyledi.
1: Evet. Колегите, които са в началото на пътя на създаване на хляба, това са зърнопроизводителите. Реколтата, която се очаква, е с изключително добро качество.
0: Ekmek üretiminde en başta duran tahıl üreticilerine göre beklenen rekoltenin kalitesi son derece iyidir. Hatta sonbahar ekinlerinin son 15 yılda hiç bu kadar iyi durumda olmadıkları yönünde yorumlar yapılıyor. Umarım Tanrı hepimizin ve en çok da onların yardımcısı olur ve Bulgaristan'ın hasadını toparlarız. Çünkü buğday hasadı aynen diğer tahıl hasatları olduğu gibi ulusal güvenlikle alakalı olan önemli bir konudur. İçinde yaşadığımız zamanda devletin rızık güvenliği çok mühim. Oysa ekmek tamamen Bulgar ham maddesinden üretilen tek gıda çeşidi olmaktadır. Tek sözle hasat zamanıdır. Toprağın nimeti ve tahıl üreticilerinin döktükleri alın teriyle verdikleri emeğin meyvesi olan serveti devletin ambarlarına toplayalım dedi Kukuşeva ve ekonomik değişikliklere rağmen Bulgar ekmeğinin yüksek standartını koruduğuna dikkat çekti. Sözlerine göre Bulgar piyasasında bulunan ekmek Avrupa Birliği genelinde en büyük rekabet gücü bulunan ürünlerden biridir.
1: Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българският хляб е най-евтиният хляб в европейския
0: съюз. Her ne kadar inanılması güç olsa da

0: Kalite oranla fiyat olarak ele alındığında Bulgaristan'daki ekmeğin Avrupa Birliği içinde en ucuz olduğu konusunda iddialıyım. Genişçe tüketilen ekmek türünü kastediyorum. Bulgaristan'da piyasaya farklı fiyatlar üzerinden sunulan toplam 78 çeşit ekmek üretilmektedir. Medyaya konuşurken genelde beyaz, tip ve dobruca olmak üzere ülke nüfusunun 2/3'ünün tükettiği ekmeği kastediyoruz dedi Kukuşeva. Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı, Bulgaristan'ın sırf tahıl ihracatçısı olarak değil, uluslararası piyasalarda satışa sunulan hazır ürün üreticisi olarak da çok iyi konuma sahiptir.
1: Продължавам категорично да твърдя, че българският хляб е качествен.
0: Kaliteli olan Bulgar ekmeği ticaret zincirleri sayesinde Avrupa'nın sofrasında yer buluyor. Bulgaristan'dan her gün ihraç edilen ekmek Avrupa'nın sıcak noktalarında satılıyor. Bu modern teknolojiler, yüksek kalite ve ekmeğin sağlıklı olması sayesinde mümkündür dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı. Ekmek üretimi gayri safi yurt içi hasılada çok büyük pay alan bir sektör durumundadır. Mariana Kukuşeva bu konuda şöyle konuştu.
1: Bulgaria neten iznositel na zrno i tova e chast ot ekonomicheskiya balans na vanshno-torgovskata deynost.
0: Bulgaristan'ın tahıl ihracatçısı olması dış ticarette ekonomik bilançonun bir unsurudur. Aslında özellikle askeri çatışmaların yaşandığı dönemlerde nüfusun rızkı söz konusu olduğunda insanların güvenliği ve zenginliğini sağlayan tahıldır dedi. Bununla birlikte fiyat oluşumunda dış faktörlerin ciddi baskısı hissediliyor. Bir yandan iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatları rekor kırıyor. Diğer yandan ise her mamulün maliyetinin %40'ını oluşturan işçilik maliyeti artıyor.
1: Cenata na hleba v Bulgariya absolutno pazarna. Tya se opredelya ne samo ot cenite na pervichnata surovina.
0: Bulgaristan'da ekmek fiyatı piyasaya tamamen uygundur. Fiyatlandırmada sırf ham madde fiyatı değil, enerji fiyatı gibi daha birçok etken etkili olurken, ülkemizde iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatı Avrupa'da en yüksek olanlardan biridir. Ayrıca emek fiyatı da etkilidir. Hamur işi veya tatlı olsun her ürün fiyatının %40 kadarı insan emeğinin maliyetinden geliyor. Bir de lojistik fiyatı var. Eurostat verilerine göre Bulgaristan'da son 3 ayda İran savaşı sonucu dizel fiyatı %35 oranında artmış bulunuyor. Bu rakam Avrupa Birliği genelinde en büyük artış oranıdır. Her gün değişen bu fiyat Avro yasasına sıkı sıkıya uyan ekmek üreticileri tarafından üstlenildi dedi. Hal böyle olunca ekmek ve hamur işleri fiyatına zam gelecek mi sorusu üzerine Mariana Kukuşeva şöyle konuştu.
1: Всеки бизнес оператор в България има суверенитета да определя сам.
0: Bulgaristan'da çalışan her işletme ürünlerinin maliyetiyle tedarik fiyatını tek başına belirleme egemenliğine sahiptir. Bu arada bizim konuştuğumuz tedarik fiyatları tüketicilere sunulan piyasa fiyatlarından epey farklıdır. Bu bağlamda çok önemli olan bir şeyi belirtmekte fayda var. Kartel olarak çalışmadığımız için fiyatlar farklıdır. Ekmeğin ülkede bulunan her tüketici için erişilir olması garanti altına alınmıştır. Ekmek fiyatı her hafta değişmeyen tek gıda ürünü olmaya devam ediyor. Şunun da itiraf edilmesi gerekir ki zamların tarafımızca karşılanılması kaçınılmaz olarak iş sektöründe sermayesizleşmeye ve kayıt dışı ekonomiye yol açmaktadır. Bu konuda tüm denetim makamları ve Bulgaristan hükümetini acımasız olmaya çağırıyorum. Çünkü kayıt dışı ekonomi tüketicinin güvenini zedelemekle kalmıyor. Bütçenin imkanlarına sosyal programlar, sağlık hizmetleri ve eğitimi de vuruyor dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva.

0: Dəli dənəçilər buğday hasadı başlarkən tarım sektöründə gözlər bir yandan verimə, digər yandan isə devasa iş yükü altında çalışan iş makinələrinin texniki hazırlıq durumuna çevriliyor. Yüksək hava sıcaklığı və yoğun iş temposu tarla işlərində qaza riskini artırdığı için disiplin və önləmlər kampanya sırasında iş güvənliyi açısından kilit önəm taşıyor. Sırada ən önəmli tədbirlər, biçər dövərlərin bakımı və makinə operatörlərinin qarşı-qarşıya olduqları zorluqlara ilişkin bir reportaj var. İş arkadaşımız Ayşe Latif, İsperik bölgəsində toplam 30 bin dönüm toprak işləyən və Deli Orman Taxıl Üreticiləri Birliği üyesi olan Trendafil Vasilev ilə söyləşdi. Vasilev, hasat toplama kampanyasına başlarken tarlada yaşanabilecek kazaların önlenmesi için biçer döverlerin teknik hazırlığı sürecinde kritik olan kontrollere dikkat çekti.
1: Ами тук в една комбайна всичко е важно, защото има много трещи са елементи, трябва да се подготвят сиремъците, верижи да се смажат, лагерите да се смажат.
0: Bir biçer döverde her şey önemli. Çünkü çok sayıda sürtünen parçalar var. Kayışlar hazırlanmalı, zincirler yağlanmalı ve rulmanlar greslenmelidir. İş makineleri çok iyi temizlenmeli çünkü özellikle daha büyük olan biçer döverlerde kir ve toz toplanır. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olurken makinelerin kusursuz bakımı şarttır, dedi Trendafil Vasilev. Kendi çiftliğinde teknik araçları için yıkama yeri oluşturduklarını belirten çiftçi, sezon başlarken hangi bileşenlerin en sıkı kontrol gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu.
1: Много е важно и самата комбайна отвътре, те има и пръхосмукачки, някои модели, които изсмукват пръхта, те също трябва хубаво да се изчистят.
0: Kontrol çok önemli. Bazı modellerde biçer döverin içinde tozu emen üniteler var. Taş tutucuları var. Bunların da temizlenmesi gerekir. Bir kez daha kayışlara dikkat çekmekte fayda var. Kıvılcım ve yangın ihtimalinin önlenmesi için kayışların sağlam olup kaymamaları çok önemli. Kontrol edilmesi gereken daha çok unsur var. Biçer döver, tamburu dakikada 1200 devirle çalışır.

0: çalışan demir bir makinedir. Çalışıl durumda olması için bakımı şarttır. Çok sayıda bileşenlerin her birinin bakımı önemlidir diye belirtti çiftçi. Hava sıcaklığı kavurucu olurken aşırı ısınma ve arızaların önlenmesi için iç grafiği ve ağır makinelerin iş yükü nasıl adapte edilir sorusuna şöyle cevap verdi.
1: Последно време спираме и на обяд да продухат машините, защото последните години беше много голяма жега по време на жатва.
0: Son dönemde makinelerin basınçlı hava ile temizlenmesi için öğle zamanı da ara veriyoruz. Son yıllarda hasat döneminde hava aşırı derecede sıcak olduğu için durup hava akımı ile temizleme işlemi uyguluyoruz. Çünkü biçer döverlerde kavus toplanıyor. Bilindiği üzere hasat zamanı rekoltenin toplanılması için sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışılır. Mısır ve ayçiçeğinin olması için yağmur yağmasını istesek de her yağış buğday ve arpanın kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Sevgili dinleyiciler, Trendafil Vasilev yolda bulunan araçların sürücülerine seslenerek ağır hareket eden tarım makinelerine tahammül göstermeleri çağrısında bulundu.
1: Не искам да се движат бързо, но съжаление около 30-40 км има ограничението на комбайните дори 20.
0: Hızlı hareket etmelerini istesek de biçer döverler için hız sınırı 30-40 hatta 25 km olmakta. Ağır ve hantal olan tarım makinelerine yol verin ve sabırlı olun diyen Vasilev, biçer döverlerin yoldan çekilmesi için el kol hareketleri yapan sürücülerin olduğunu da anlattı. Bunlar genişliği 3 metreye yakın olan büyük makinelerdir. Hızlı hareket etmesinin imkanı yok. Fakat son dönemde özellikle genç sürücüler daha sinirli olup el kol hareketi yaparlar. Onları araç kullanırken daha sakin olmaya çağırıyorum. Herkes gittiği yere varacaktır, dedi. Tahıl üreticisi olarak sahip olduğu deneyime dayanarak konuşan Vasilev, hasat kampanyası sırasında kazaların önlenmesi yönünde en iyi sonuç veren tedbirleri de sıraladı.
1: Начинай важно е сутринта момчетата да бъдат инструктирани, а шефовете малко по-строго по време на жътва, да не позволяват да се пуши на полето.
0: Sabah işe başlarken güvenlik talimatlarının verilmesi, şeflerin de hasat döneminde daha sert olup tarlada sigara içilmesine izin vermemeleri gerekir. Çoğu makine operatörü artık sorumluluk sahibidir. Burada bizim bölgede uzun zamandır yangın türünden büyük kazalar olmadı, dedi. Tarlaların yanından geçen araçlardan izmarit atılmasının da hasat döneminde yangın riski oluşturan bir davranış olduğuna dikkat çeken tahıl üreticisi, bir işçinizin sigara içtiğini görürseniz tepkiniz ne olur sorusunu şöyle yanıtladı.
1: При нас стои нещо, не може да се случи, защото веднага ще бъдат санкционирани, все пак по време на жатва един пожар може да доведе до
0: затвора. Bizde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bunu yapan hemen uzaklaştırılacak. Hasat döneminde çıkan bir yangın can kaybına yol açabilir. Teknik araçları satın alınır ama hayatını kaybeden artık geri dönmez. Bu konuda sorumlu davranmak gerekir. Bu konuda yaptıkları iş küçük çaplı olsa dahi kritik durumların kontrol altına alınabilmesi için meslektaşlarımı tarlada su tankeri bulundurmaya çağırıyorum. 1000 dönümden büyük arazilerde su tankeri şarttır diye konuştu çiftçi Trendafil Vasilev.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, haftayı uğurlarken programında tarla işlerinden en önemli olan hasat dönemine değindik ve ülkemizde yürütülen hasat, buğday hasatını anlattık. Bu programımızda arkadaşımız Bilana ile birlikte çok özel şarkılar seçtik sizin için. Dikkat edin, türkü demiyoruz, şarkılar diyoruz. Çünkü bu eserler artık fonotekte son yıllarda yer alan eserlerdir. Yani örnek vermek gerekiyorsa, tekezeseler kuruldu, bizler tekezese tarlalarında çalışıyoruz. Baraj yerine yazovirler kelimelerin kullanıldığı ve bu şarkıların mecbur dinletildiği, mecbur yazıldığı eserlerdir. Bazılarını bizler hala fonotekte koruyoruz ve bakın ard arda dizdiğimizde nasıl bir buket ortaya çıkıyor.

Sevgili dinleyiciler, Bir Haftayı Uğurlarken programının sonuna geldik. Eski haftayı uğurlarken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı, daha güneşli, daha mutlu olmasını diliyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Huzurlu ve mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.